0: Hanımefendi, ben size sorarak sonra bir soru sorarak size sonra bir tane anlatmak için daha sonra.
1: Kralatın antres, oraya kesinlikle antres, sonra kralatın antres.

0: Sen sakin gir, zaten zekli. Şimdiden bahsettiğinde birkaç bunlar üstüne daha ene paran ve satışa yatırın afiyetle. Kadir de
1: hayırlı ettim. Zahmet Demir'e sahne kalkıyoruz.

0: Döner Sankar.
1: Sankar edecek, düşünsene.
0: Döner Sankar, Sankar edecek, sanki de okumamak var.
1: Dönerde düşünsene.